sen rüyanısına vermeydinin patuhu mamin umiru. Ni wona mayen su se aman frafwati se ye yen su se ya se didia. Adiye ne si mkwan se yen tubari me hunyom. Ya betu ni hunyom ni akane ni onyama chere se oyu nyame. Apesitu nyame hunyom.